Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? Nasıl dök? N